0: XY 92.9.
1: Umudu göğsüne yaslanarak sil, gönlüme koyduğun aşk mı bu ne garip, gökyüzü yüzümüze gülmedi ki hiç, kararttı gündüzü yağmura teslim.